Ay, ya çok üzüldüm var. Lan. Yani yazın omuzdala evde ne acı ay sinir kahve falan zalan gurur O da az kalısa ay. Az kalısa gurur gurale ay sinir kahve. Kız ne temban gurur lo emtah ta empol lo empo kuşu em empol gurur kusup kungalu ile tango sinir.